0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hazır değilim, sana gelemem, zamanım var.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Kadar içerim. Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
4: Maksimum müzik.
3: Sinerji FM.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Bundan tam 107 yıl önce yolculuk sürüyor. 16 Mayıs'ta yola çıkan Bandırma vapuru içinde koca yürekli bir lideri taşıyor. 17 Mayıs akşamı başlayan sis ve ardından gelen kötü hava şartları geride kalmış İngiliz donanmasına ait gemilere yakalanmadan kıyıya yakın bölgede bugün öğle saatlerinde Sinop açıklarında olan Bandırma vapurunun yolculuğu sürüyor.

Efendim 18 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında programımızın başında bir selam ilettik Bandırma Vapuru'na. Yolculuk sürüyor bir milletin kurtuluşuna. Yarın varacaktır elbet Samsun'a. Yarın 19 Mayıs özel programımız öncesinde ufak bir hatırlatma yapalım dedik. Hani günümüz evlatlarımız sorarsa sizlere anlatırsınız sarı saçlı, mavi gözlü, yakışıklı ve bir o kadar da cesur liderimizi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sıcak gündemle birinci sayfa programına başlıyoruz değerli dinleyenler. Hürmüz'de sıcak dakikalar sürüyor. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump ekledi, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman çok önemli dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Amerika ile İsrail'in ülkedeki ayrılıkçı grupları silahlandırdığı karmaşa çıkarmaya çalıştığını ileri sürdüğü değerli dinleyenler ve İran'da devletin maslahatını teşhis konseyi üyesi ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Muhsin Rızai katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabrımızın bir sınırı var ifadelerini kullandı Rızai. Tahran'daki Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor iddiaları var. İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Venek Meydanı'nın üzerinde askeri kıyafet bulunan 3 kişi kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor denilmiş. İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak. Amerika'nın yine İran'a tehditleri sürüyor. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz değerli dinleyenler. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hem Amerika tarafı hem İran tarafında görüşmeler sürüyor. İtidale çağrılıyor ve bölgede bir barışın tesisi için var gücüyle çalışan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmede müzakere sürecindeki son durumun ele alındığı aktarılmış değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. 18 Mayıs sabahında değerli dinleyenler. Zelenski duyurdu, Rus hava savunmasını açtık, Rusya'nın kalbine darbe, Moskova alev alev yanıyor denilmiş. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna dronlarının Moskova'yı vurduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin çeşitli bölgelerinde 586 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski, Rus hava savunmasını açtık, dronlarımız Moskova'yı vurdu ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise yerel saatte sabah 07.09'a kadar İHA saldırılarının devam ettiği kaydedilmiş, Moskova'da havalimanına İHA parçaları düştüğü belirtiliyor. Rusya'dan Ukrayna Zaporijya nükleer santraline topçu saldırısı düzenlendi haber başlığı var. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Ölüm kuyusu deniliyor. Aksaray'da yürek yakan facia denilmiş. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Durumu ağır olan bir kişinin tedavisi ise sürüyor denilmiş. Kuyu temizlerken zehirlendiler. Ölüm kuyusu haber başlığı yer alıyor. Aksaray'da kuyu temizliği can aldı. Üç kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı deniliyor.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: www.radyosinerji.com
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

Efendim birinci sayfa programındasınız. Radyonuzda birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Eyüpspor ligde kalmayı başardı deniliyor. Fenerbahçe Süper Lig son hafta maçında Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor ligde kaldı. Kadıköy'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi ve Eyüpspor ligde kaldı deniliyor. Antalya Spor'sa küme düşen bir diğer takım oldu denilmiş. Kasımpaşa Süper Lig'e tek golle tutundu deniliyor ve Kayseri Spor Lig'e 3 puanla veda etti. Gençler Birliği ise 3 golle ligde kalmayı başaran bir diğer takım oldu deniliyor. Spor haberlerimizin detaylarını sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Kavga ihbarına gitmişlerdi. Dün Çorlu'dan, Tekirdağ'dan acı haber geldi deniliyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgansa yaralı olarak ele geçirildi deniliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fethiye'de ormanlık alanda yangın. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı deniliyor. Tabi sıcak havaların başlamasıyla orman yangınları da kendini göstermeye başladı. Aman dikkat diyoruz, orman yangınlarına karşı geçtiğimiz yıllardan alacağımız önemli dersler var. Bu dersleri yerine getirmemiz gerekiyor değerli dinleyenler.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce
2: yaşatır evi tarzıyla, yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
6: Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor ifadelerini kullandı. Trump ekledi, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak, zaman çok önemli dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da Amerika ile İsrail'in ülkedeki ayrılıkçı grupları silahlandırdığı karmaşa çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü değerli dinleyenler. Ve İran'da devletin maslahatını teşhis konseyi üyesi ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Muhsin Rızai katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sabrımızın bir sınırı var ifadelerini kullandı Rızai. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'a karşı evinde ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Mücadelede etkisiz bir oyun ortaya koyan Sarı Lacivertlere taraftarlar ıslıkla tepki verdi deniliyor. Haklı bir nedenleri var taraftarın elbette. Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Antalya Spor'da sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen sezonu 16. sırada tamamladı ve 1. lige düşen son takım oldu deniliyor. Spor haberlerimiz böyleydi, detaylar yine önümüze geldikçe sizlere aktarılacak değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Önemli haberler, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Haber başlıklarına göz atacağız. Dünden bugüne yaşanan birinci sayfa haber başlıklarının detaylarına bakalım. Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü deniliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında İkisi ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Antalya Spor küme düştü, taraftarlardan başkana sert tepki deniliyor. Barcelona'dan tarihi başarı, iç sahada 19 maçının 19'unu da kazandı deniliyor. Fenerbahçe tribünlerine hareket yapan Seyfettin Alal Yaşar, görüntüler yapay zeka ürünüdür ifade

kartını kullanmış. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu deniliyor. Çelik'ten Tekirdağ'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. Türkiye Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla mazlumların sesi, adaletin savunucusu ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir ifadelerini kullandı. Fatih Tekke iyi geçen bir sezon sonuna yakışmayan oyun ve skor sergiledik ifadelerini kullanmış. Ukrayna Rusya'nın kalbini vurdu, Zelenski açıklama yaptı deniliyor. Metin Diyadil'den açıklamalar var. Gençler Birliği'nin varlığı için ligde kalmak çok önemliydi ifadelerini kullanmış. Yine detay haberlerini, haber başlıklarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

FM 1. Sayfa programındasınız. Radyonuzda 1. Sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Kavga ihbarına gitmişlerdi. Dün Çorlu'dan, Tekirdağ'dan acı haber geldi deniliyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgansa yaralı olarak ele geçirildi deniliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fenerbahçe Süper Lig son hafta maçında Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor ligde kaldı. Kadıköy'de oynanan mücadele 3-3 sona erdi ve Eyüpspor ligde kaldı deniliyor. Antalya Spor'sa küme düşen bir diğer takım oldu denilmiş. Kasımpaşa Süper Lig'e tek golle tutundu deniliyor ve Kayseri Spor Lig'e 3 puanla veda etti. Gençlerbirliği ise 3 golle ligde kalmayı başaran bir diğer takım oldu deniliyor. Fethiye'de ormanlık alanda yangın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır olmak üzere 11 kişinin yaralandığı belirtilmiş ve o fotoğraflara yer verilmiş. Antalya Spor küme düştü, taraftarlardan başkana sert tepki deniliyor. Ukrayna Rusya'nın kalbini vurdu, Zelenski açıklama yaptı deniliyor. Metin Diyadi'den açıklamalar var. Gençlerbirliği'nin varlığı için ligde kalmak çok önemliydi ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: Reklam. Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
5: 0543 746 37 54
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Yavaş yavaş programımızın son bölümlerine yaklaşıyoruz. Haber başlıkları ve detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Amerika'da hava gösterisi sırasında facia deniliyor. İki uçak havada çarpıştı. Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu duyurulmuş değerli dinleyenler. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı milyonlarca liralık para transferi karşısında eşinin hamileliğini öne sürüp serbest bırakılmayı talep etmişti. Öte yandan 244 sayfalık ifade dosyasına yansıyan mal varlığı listesinde lüks araçlar ve İstanbul'daki gayrimenkuller dikkat çekiyor denilmiş. Aksaray'da temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen iki kardeşli akrabaları hayatını kaybetti. Üç kişinin hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan bir kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor, olayla ilgili soruşturmada devam ediyor denilmiş. Gençler Birliği Trabzonspor'u 3 golle devirdi deniliyor. Eyüpspor Fenerbahçe karşısında son nefeste lige tutundu denilmiş. Okan Buruk'tan Icardi ve Lemina yanıtı deniliyor. Şampiyon Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında kayıp denilmiş. Özgür Özel Balıkesirlere seslendi. Haber başlıkları böyleydi değerli dinleyenler.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
7: Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu iki polis memuru şehit oldu deniliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iki polisin silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şehit olduklarını açıkladı. Çiftçi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz değerli dinleyenler. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını duyurmuş değerli dinleyenler. İlkay Gündoğan'dan taraftarları heyecanlandıran transfer açıklaması, Keçiören Belediyesi'nden Cidden ve Cem Ersever tepkisi sonrası açıklamalar deniliyor. Ankara Barosu'na kayıtlı avukat İsmail Sami Çakmak, Cumhurbaşkanlığı'na Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında şikayette bulundu. Çakmak şikayetinde Bakan Gürlek'in soruşturmalarda dosya bilgilerini afişe ettiğini ve bu durumun Hakimler ve Savcılar Kurulu'na güveni tartışmaya açtığını belirtmiş şikayetinde değerli dinleyenler. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aile şoförü Gökhan Cumalı üzerinden gündeme gelen para trafiği iddialarına yanıt verdi deniliyor. Daha önce Sabah gazetesi servis etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın dijital materyallerine ilişkin bilirkişi incelemesinin tamamlandığı incelemelerde Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile para transferlerine ilişkin yazışmalar bulunduğu iddia edilmişti Sabah gazetesinde değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminleri sizlere aktaralım değerli dinleyenler. Ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Konya dışında İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa dışında ve Kırklareli ile Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece hava sıcaklığının azalacağı tahmin edilmekte. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli dinleyenler. 18 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel programımızda yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüz olsun. Şimdiden bayramınız kutlu olsun efendim.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Yağışlar yer yer kuvvetli. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Yağışlar hafif. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta sabaha karşı gece saat 3.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 1,6 olarak ölçüldü. Panik yaşandı, olumsuz durum bildirilmedi. Tokat'taki Almusa Barajı 31 yıl sonra doluluk oranı %98,5'e ulaştı. Uzmanlar taşkın riskine karşı önlem alınması gerektiğini belirtmektedir. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İsrail, Güney Kıbrıs'a 2500 asker konuşlatarak askeri ve siyasi etkisini artırdı. Bu durum Doğu Akdeniz'de gerilimi yükseltti ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden yeni bir durum oluşturdu. İBB'nin iştiraki Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyon sonucunda 57 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci için yeni önerilerde bulundu. Öcalan'a sosyal statü tanınmasını ve barış sürecinde siyasi düzenleme gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin bu hedefe ulaşması gerektiğini belirtti. Adana merkezli gerçekleştirilen operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 kişi gözaltına alındı. Soruşturma yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve para aklama suçlarına yönelik yapıldı. Kütahyalı tutuklandı. Aydın'da açık arazide otlayan buzağıyı çalıp 10 bin liraya satan 19 yaşındaki EK ve 16 yaşındaki RA yakalandı. Çalınan buzağı jandarma tarafından sahibine teslim edildi. Spor. Antalya Spor Süper Lig'in son haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup etmesine rağmen 32 puanla ligi 16. sırada tamamlayarak 1. lige düştü. Fenerbahçe maliyet sebebiyle Nelson Semedo'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu bu sezon 40 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı. Galatasaray Başakşehir'den Bertu Yıldırım transferine öncelik verecek. Okan Buruk yeni yabancı kuralının transferleri zorlaştırdığını belirtti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6720, 9 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenayi muhabbet.

kimseyle karıştırma. Hanımlar beyler, bugün de Namı Tünay Muhabbetli ki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tuğba Özerk'le yaptık. Patron radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Yılmaz Taner'le devam ediyoruz. Kapılar, hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe,

0: 4 dakikalık şarkının büyük bölümünde genel olarak diye dinlediğimiz bir Şevval Sam radyonuzdaydı. Kaçamazsın. Efendim bakınız, psikologlara göre aldatan insanların en sık kurduğu 5 cümle. Uyudun mu? Yok. O bu değil, o bu değil. Tamam. Romantik ilişkilerde aldatma, güven temeline dayalı bir bağın en sert şekilde sarsılması anlamına geliyor. Yani aldatan birinin ben bunu düşündüğünü hiç sanmıyorum. Hani yapıyoruz bir şey ama bak, bu güven temeline dayalı bir bağın en sert şekilde sarsılması olabilir diye. Böyle bir şeyi kaygılandığını sanmıyorum hiç. Duygusal ve fiziksel yakınlığı yerle bir eden bu durum kişinin ruhunda derin yaralar açabiliyor ve bu yaraların iyileşmesi yıllar sürebiliyor demiş. Şöyle bakalım. Çok detaya girmişler. Diario S. Aldatan kişilerin en sık kullandığı 5 cümle ve bu cümlelerin altındaki psikolojik anlamları yorumladı. Bakınız, hangi cümleler bunlar? Yani yakalıyorsun. Yani mevzu ortaya çıkıyor, ondan sonra kurulan cümle. Seni asla incitmek istemedim. Bak şöyle söyleyeyim, doğru olabilir, samimi olabilir bu. Hani orada konu sen olmayabilirsin. Bu cümle karşı tarafı teskin etme ve güven inşa etme amacı taşısa da güven inşa etme. Psikologlar bu sözün çoğu zaman manipülatif bir niyet barındırdığını söylüyor. Kandırılan kişi de sahte bir güven duygusu yaratıyor ve şüphelerini sorgulamasına neden oluyor demiş. Aynı zamanda aldatan kişinin suçluluk duygusuyla yüzleşmekten kaçındığını da gösterebilir. Yani yaptım ama vallahi hiç seni incitmek, inan zerre aklıma gelmedi ya. Yani o an, çünkü bu aklıma gelecek halde değildim ben. Oho. Dur lan.
1: Sevdin de mi?
0: Hani kafa çok başkaydı o sırada. İkinci cümle. Oğlum bunu kurmayın be. Yani tamam bak, bir şey yapmışsın, eyvallah.

yakalanmışsın da yani bu cümleyi de kurma bunu da be. Bunun seni bu kadar etkileyeceğini bilmiyorum. Ya bilsem yapar mıyım ya? Aa, harbi harbi etkilendin yani. Yani sıradan bir şey yani, çok çok münakaşa edilmesi gereken bir konu değil. Kapat konuyu. Duygusal yükü karşı tarafa yıkmak. Oğlum buna bak, tamam, aldatmada sıkça görülen bir başka strateji demiş. Bu ifade empati eksikliğine ve aldatılan kişinin duygularına karşı bir kopukluğa işaret ediyor. Psikologlara göre bu cümle aynı zamanda kişinin neden olduğu zararın boyutunu kavrayamadığını gösteriyor. Vallahi bize göre de yüzsüzlüğün daniskası. Sen etkilendin mi hakikaten buna? Aa, ay ben şok şu an. Hiç böyle bu kadar etkileyeceğini tahmin etmemiştim ya. Bu da çok iyi. Bu da bomba bir cümle. Bunu da kuran varsa helal olsun yani. Bak, aldatıyorsun. Ya, bu arada şunu söyleyeyim. Bu burada herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmamış. Yani genel. Bu cümlede 10 numara 5 yıldız. Bunu seni sevdiğim için yaptım. Yaptım ama bir sor, neden? Ya sevmesem yapar mıyım ben? İlk bakışta çelişkili gibi görünse de bu ifade aldatmayı bir sevgi göstergesi gibi sunmaya çalışır. Ya o kadar seviyorum ki anlatamam. Bu söylemle kişi zararlı davranışını duygusal bir gerekçeyle meşrulaştırmaya ve kendini kandırmaya çalışır. Yani şu, hani bak, başka yol kalmadı, terk etmek de istemiyorum. Çünkü seviyorum ama yani öbür taraftan da hayat, hani bir şekilde akışı var bu hayatın. Hani yaşlanıyoruz. Böyle mi ölelim? Ay, ay, ay. Uzmanlar bu tür rasyonelleştirmenin kişinin sorumluluk almaktan kaçındığını gösterdiğini belirtiyor. Bunu kuran oldu mu acaba hakikaten bu cümleyi? Yani mutlaka tabii hani kalkıp buraya yazmazlar yoksa. Bunu seni sevdiğim için yaptım. Evet, dördüncüye geliyoruz. Ya o kadar önemli bir şey değildi. Ha, zaten iyi de geç. Aldatmanın etkisini küçümsemek sık başvurulan bir başka savunma mekanizması. Vallahi hiç önemli değildi ya öyle. Yani sen de önemseme. Bu cümle yapılanın ciddiyetini küçümseyerek ilişkiye ve karşı tarafın duygularına gereken değerin verilmediğini gösteriyor. Psikolojik açıdan bu yaklaşım kişinin kendi duygusal rahatlığını partnerinin yaşadığı acının önüne koyduğunu ortaya koyuyor. Ya vallahi üzülüyorsun ama hiç öyle önemli bir şey değil bu ya. Ya yok yok yok, yani bak ben tekrar yapacağım. Ya bu şey yapma yani çok. Son cümleye geçiyoruz. Her zaman yanında oldum. Bir kere olmadım işte, onda da yakalandık. Bu da şey değil mi? Suçu karşı tarafı yüklüyor. Her zaman yanında oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Kıymetim bilinmedi. Aa da işte al. Bu cümleyle aldatan kişi ilişkinin olumlu yönlerine dikkat çekerek kendi imajını kurtarmaya çalışır. Ya tamam, bunu yaptık, eyvallah, iyi bir şey demiyoruz ama ya arkadaş, hep de yanındaydım ben. Hep bak yani, gece gündüz her zaman yanındaydım, arkandaydım, hep destekledim ama yani. Uzmanlar bu paylaşımın sadece kendini affettirme çabası olmadığını, aynı zamanda partnerin algısını kontrol altında tutma isteğini de yansıttığını söylüyor. Vallahi şu var bak, buradan bence en ciddiye alınacak olan cümle ne olabilir? Bak bir dakika bakıyorum. Ben bulamadım. Bir dakika, tekrar bakıyorum. Vallahi dur, hırs yaptım. Bir tanesi böyle daha bir şey gibi gelmişti ama. Yani şöyle söyleyeyim, evet. Herhalde haberi okurken o sırada belki o cümle daha böyle mantıklı gibi geldi ama değil. Bulamadım. Yani bunların hepsi ne demiştim burada bak en sonda. Sözlerin ardındaki, psikologlar bu tür ifadelerin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Sözlerin ardındaki niyeti çözümlemek davranış kalıplarını anlamaya yardımcı olabilir.
Vallahi burada sözlerin ardındaki cümleler vesaire falan filan, bu cümlelere baktığımızda hepsi yüzsüzlüğün daniskası kardeşim. Yapmışsın bir şey, yakayı ele vermişsin, otur. Artık verilecek hükme riayet et. Ya da bunları söyleme yani, ne bileyim, bak klasik olarak gidecek ya, pişmanım işte, daha da bir daha olmayacak, Allah da beni bildiği gibi yapsın. Şöyle de böyle de arkadaş, bunu seni sevdiğim için yaptım denir mi ya? Sevmesem hayata yapmazdım yani, çünkü önceden mesela sevmiyordum, hiç yapmıyordum. Bunlarmış efendim aldatanların, aldatan insanların en sık kurduğu 5 cümle. Yani yakayı ele verdikten sonra, tabii şu da var, hani aldatan insanı anlamak için yakayı ele vermesi gerekiyor. Hani o süreç yani bu. Bilmiyorum ne kadar bunlar affedilebilir veya hani oturup üzerinde düşünmek lazım gelebilir, bilmiyorum ama hepsi tamam, psikologlar altını biraz daha teknik doldurmuşlar. Lakin arkadaş, rahatlık bu kadar rahatlık da yani, pes artık.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

İş arayan var mı? Gerçi şöyle söyleyeyim, yani arayan olsa da evet çok cazip gibi görünse de biraz coğrafyayla alakalı olacak. Çünkü hani bizi bağlayan bir şey yok. Adamlar direkt lokasyon da bildirmişler. Hani şurada yaşıyor olması gerekiyor diye. Ama iş çok güzel. Bize denk gelmiyor. Gerçi en güzel iş ilanı bugüne kadar şu yatak deneme meselesiydi. Yattığı yerden para kazanan arkadaşlar. Bu da efendim biraz daha farklı. Hem gezecek hem de tadacak eleman ilanı. Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın verdiği bir iş ilanı yankı uyandırdı. Şirket dünya çapında kahve kültürünü sunma görevini üstlenecek Amerika'da yaşayan iki kişi arıyor. Yani çok süslü bir cümle olmuş. Dünya çapında kahve kültürü. Yani gidecek sağda solda kahve içecek. Ben sana söyleyeyim yani. Hani olaya çok sanatsal bir şey yüklemeye gerek yok. Küresel kahve yaratıcısı unvanı verilecek ve görev 12 ay sürecek demişler. Yani bir yıl. Mis. Geziyorsun abi her ülkeye. Küresel kahve yaratıcısı. Tabii orada şimdi kahve tadıyorsun ama şey değil öyle. Hani sadece tadı bırakmıyorsun. Hani mesela beğendiğin kahveleri falan not alacaksın işte falan filan. Bak detaylarda şöyle... 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. En az lise mezunu, pasaportunuz olması gerekiyor. Ve içerik üretme yeteneği olan kişiler isteniyor demiş. Yani sosyal medyada işte hani video hazırlayabileceksin, ne bileyim gönderi hazırlayabileceksin. Öyle pat diye dur fotoğrafı çektim yapıştırayım değil. Böyle biraz üzerinde emek sarf edip işte hani video editleme, ne bileyim. Gerçi artık bunları zaten uygulamalar da yapıyor çoğunu ama biraz daha böyle profesyonel halde olacak. Bunları yapıp paylaşacaksınız aynı zamanda. 80 bin ondan sonra... Ne? 80 bin 100 dolar ile. Bak 80 bin değil yalnız. 80 bin 100 dolarla 136 bin dolar maaş ile en az 10 farklı ülkeye seyahat imkanı sunulacak. Yani en az 80 bin dolar veya yani 80 bin dolarla 136 bin dolar arasında bir maaş alacaksın. Ve en az 10 farklı ülkeye seyahat edeceksin. Muhtemelen seyahat masrafları da herhalde şirket tarafından karşılanır. Az önce demiştik bak içerik konusunda karşımıza çıkıyor. Personellerden yaratıcı sosyal medya içerikleri üretmeleri ve TikTok videosuyla başvurmaları istendi. Hayda, CV olarak TikTok'tan video çekeceksin. Yani TikTok olması biraz bizde kafaları karıştırıyor. Yani önce bir dans edelim mi TikTok'ta? TikTok'un genel olarak o yani. Aç bak şimdi TikTok'ta teker teker gez videoları. %90'ı tuhaf tuhaf dans ediyor olacak. Hani herhalde firmanın içerik üreticisi arıyoruzdan kastı bu değildir diye tahmin ediyorum. Yani ya da öyle olmasını bekliyorum. Niye mesela Instagram değil TikTok? Neyse sonuç olarak adamlar bunu tercih etmişler. Yani evet TikTok gençler arasında biraz daha popüler. Hani Instagram'ın genel dünya çapında şu an için daha fazla kullanıcısı var ama hani TikTok'u da hani yok görmek de olmaz. Evet eleştiriyoruz, gülüyoruz, geçiyoruz vesaire falan ama hani yok görmek de olmaz. Adamlar bunu hesap etmişler. Yani evet böyle bir maaş 80 bin dolar ya da 136 bin dolar arasında para kazanacaksınız. Ülkeleri gezeceksiniz, kahve tadacaksınız bol bol. Kahve kültürlerini öğreneceksiniz. Bunlarla ilgili sosyal medya videosu hazırlayacaksınız. Bir yıllık yani. Gayet mantıklı ama sadece işte ufak bir sıkıntı var. Amerika'da yaşıyor olmak lazım bunun için.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Din din din tak din din din tak din.

Bir yangının külünü radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz deyip Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ay ay ay, trafiği böyle tehlikeye attı denmiş, yatarak motosiklet sürdü. Evladım, oturarak sürünce ne oluyor? Böyle olunca hani çok mu usta oluyorsun, yatarak motor sürüyorsun falan filan. İnsanlar böyle etkileniyor mu baktıkları zaman, aman yarabbi. Soralım kadın dinleyicilerimize özellikle, çünkü bunu yapan erkek olduğu için. Hani motosiklet üzerine yatarak biri bu motoru kullandığında efendim etkileniyor musunuz? Yani aşık oluyor musunuz buna? Sosyal medya için yapıyorlar da hey Allah'ım. Sakarya'da D650 karayolunda giden motosiklet sürücüsü akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de trafikte seyir halinde olan sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Arpası fazla geliyor. Motosiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğu yoldan geçen bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilmiş bu arada. Evet, gayet net izliyoruz, gidiyor. Yani bunlar hani evet, sadece kendi hayatlarını tehlikeye atıyor olsa, çok samimi söylüyorum, umurumda olmaz. Hani dönüp bakmam, öyle denir ya. Fakat arkadaş, böyle gidiyorsun, bir yanlış bir şey olsa, ne bileyim hani dengeyi kaybetsen, düşecek gibi olsan, arkandan gelen araç sana çarpmamak için panik yapsa, direksiyonu kırsa, başka araca çarpsa, ne bileyim takla atsa, başka insanlar ölse, bu mu yani? Bunu düşünmüyor bunlar. Zaten bunu düşünüyor olsalar ne böyle giderler trafikte, ne de işte şu makas atma hareketlerini falan yaparlar. Yani bunu düşünebilme yetisi olmadığından... Bir de bu arada genel olarak şöyle bir şey görüyorum ben çok yerde. Hani ülkede motosiklet sayısı o kadar çok arttı ki, bu hani ekonomiyle mi alakalıdır bilemiyorum. Tabii motosikleti kullanmanın belli kuralları var. Hani kasktır ki, sadece bence kask yeterli değil. Hani onun özel kıyafetini giymek gerekir. Tabii bunların hiçbir bir çözümü değil, onu söyleyeyim. Allah göstermesin, motor kazaları hele bir de böyle hızlı giderken falan felaketle sonuçlanma ihtimali yüksek olan kazalar. Öyle kasmaz hikaye o zaman. Allah korusun tabii ama ve şehir içinde özellikle o kadar çok sayılar arttı ki, yani bu iyi midir kötü müdür bilemiyorum ama hani araç kullanırken tedirgin oluyorsun. Çünkü evet, hani karşı yanından geçiyor, vız diye araya dalıyor, öyle yapıyor böyle yapıyor. Hani orada en ufak bir hata olsa, ki olabilir, insanlık hali, sonucu çok büyük, ağır olabilir yani. Sıkıntı bu. Adapazarı ile Karasu arasındaki D600'e bilirim o yolu bu arada. Öyle çok sakin bir yol da değildir. Mirajlıdır yani. Adapazarı ile Karasu arasındaki D650 karayolunda plakayı vermişler. Tamam, plaka var, her şey meydanda. Motosikleti kullanan bir sürücü seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı denmiş. Görüntülere yansıyan anlarda sürücünün motosikletin üzerine uzanarak, demek ki uzun yoldan geliyor, yoruldu biraz. Uzun bir mesafe boyunca bu şekilde ilerlediği görüldü. Yoğun trafikte gerçekleştirilen bu hareketler yoldaki diğer araçlar için ciddi bir risk oluşturdu. Görüntüleri kaydeden yolcu, sürücünün sadece kendi dengesini değil, çevresindeki araçların güvenliğini de hiçe sayarak ilerlediğini belirtti. İşte onu diyoruz biz de yani. Araya giriyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, bir şey olsa, yani nasıl kalkacaksın bunun altında?

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
6: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
5: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
6: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
5: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
6: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
5: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
6: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
7: www.radyosinerji.com.
8: Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.
9: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Aranızda aşk arayan var mı? Yani aşk arayan var mı derken şöyle, hani birinden hoşlanıyorsunuz ama hani pas vermiyor, ne bileyim falan filan. Hani desteğe ihtiyacınız var. İşte bu kardeşiniz burada. Çok iddialı bir başlık. Aşık etme garantili taktik efendim. Kim bunu paylaşan? Aşık olmak ve karşınızdaki kişiyi kendinize aşık etmek oldukça zor olabiliyor demiş. Şey mi, büyü mü yapacağız? Yani kurbağa bacağı, yarasa kanadı, bunları hazırlayın efendim.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirilecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Bakan Göktaş bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurulduğunu söyledi. Süreç ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç şehit olurken saldırgan ise yaralı ele geçirildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2969'a, yaralı sayısının ise 9112'ye ulaştığını bildirdi.
4: Spor.
3: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

Daim radyonuzdaydı. Namutun Ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Aylin Coşkun, Cinderella.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu

Kadir Ortaç kış kış radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Çok ağır bir konuya giriyoruz. Geçmiş anılardan kurtulmanın yolu. Reset atacağız. Aslında böyle olsa ne güzel. Böyle beyin kafada bir tuş olacak. Arada resetlemeye zaten ihtiyacımız var da o ayrı. Hani illa ki böyle geçmiş anılardan kurtulmak falan filan değil. Bak ne yaparsın? Mesela bilgisayarı bir kapatıp açarsın. Şu yeniden başlatma dediğimiz mevzu. Kapatıp açma demeyelim de. Beyinde de mesela bir yeniden başlatma olsa tuşa basacaksın abi. Bir 3-5 dakika böyle bir karanlık. Artık o beyindeki RAM'in RAM ne kadar güçlüyse açılması o kadar şey. Hadi diyelim 2 dakika falan ve basacaksın düğmeye, bir yeniden başlayacak böyle. Bütün böyle komple her şeyden temizlenip arınıp ön belleği temizlemek lazım. Geçmiş anılardan kurtulmanın yolu bu adımlarda saklı denmiş. İşte o kötü alışkanlıklar ve çözümleri diyor. Bırak kötü alışkanlıksa. Geçmişteki anılarla oyalanıp durmak. Ya şimdi bunu herkes yapar. Ben bunun çok da sağlıksız olduğunu düşünmüyorum. Ha bunu böyle bir takıntı haline getirmek o başka bir şey. Veya geçmişle beraber yaşamak, evet o ayrı bir şey, o sıkıntı. Ama anıları unutmak veya hani çok da tehlikeli bir şey değil yani. Anıları unutmamaktan bahsediyorum. Hani iyisi kötüsü yani. Mutlu günlerin de oldu, mutsuz günlerin de oldu. Hani mutsuz olaylardan böyle dert çıkarmak adına bence yine de bu hani anıları bir hafızada saklamakta fayda var yani. Geçmiş deneyimlerinizle ilgili düşünmek ve onun hakkında konuşmak size bir şey katmaz diyor. Aksine sizden çok şeyler götürür. Böyle olduğunda bir süreden sonra olumsuzlukları tamamen bir kenara bırakırsınız ve hep olumlu düşünmekten mantığı bir kenara bırakırsınız diyor. Abi bunun ama nasıl önüne geç? Düşünmeyeyim dediğin zaman zaten düşünüyor oluyorsun. Hani şu şeyle var ya, ben unuttum dediğin an esasında bu bir hatırlamadır. Ya da unutmadığının göstergesidir yani. Sürekli olumlu şeyler yaşamış gibi davranmak diyor. Pembe gözlüklerinizle duygusal bir hal alırsınız. Optimist takılmaksa gerçekleri görmenizi engeller diyor. Bir süreden sonra inkarlar devreye girer. Yaşadığınız sorunları inkar ederek hiçbir yere varamayacağınızı unutmamalısınız. Evet, sorun varsa, sorun yaşandıysa o sorun yaşandı. Yani kalktı ve vicdan yapmanın falan filan bir mantığı yok. Yaşandı kardeşim, Allah Allah. Anıların peşini bırakmamak demiş mesela. Anılarınızın ve geçmişte yaşadığınız güzelliklerin peşini bırakmazsanız o da zamanla sizi bırakmaz. Öyle bir yere gelirsiniz ki bir bakmışsınız bir Arap saçının içinde kurtulmaya çalışıp kurtulamıyorsunuz.

Büyümeniz ve kendinizi geliştirmeniz zorlaşır ve değişimlere ayak direr hale gelirsiniz. Oysa ki yaşam değişimleriyle vardır diyor. Yani hani anıların peşini bırakmamak. Dediğim gibi hani sürekli evet onun peşinde koşturmak o bir sıkıntı ama hani anı adı üstünde. Ne bileyim bu klasik şey var ya, bir şarkı dinlersin aklına gelebilir. Bu illaki birisi değil yani geçmişteki. Ondan da bahsetmiyoruz yani. Ama ne bileyim bir çocukluk hatıran aklına gelir. Bazen mesela şey olayı vardır. Bazı anlarda bunu bilmiyorum yaşar mısınız? Burnunuza o dönemin bir kokusu gelir. Böyle parfüm parfüm değil ya. Hani böyle o yıllar mesela bir böyle burnumda tüter dersin ya mesela. O yok, o gözümde tütüyor değil mi? İşte o gözde tütmenin burunda tütmesi versiyonu. Bitmiş bir ilişkiyi romantikleştirmek diyor mesela. Geçmişi fazla ananlardansanız eski sevgilinizi de romantikleştiriyor olabilirsiniz diyor. Geçmiş ilişkilerde yaşamaksa yeni bir süreci engellediği gibi aynı zamanda geçmişin muhasebesinin de doğru tutulmaması anlamına gelir. Yeni bir ilişkiniz olmasına rağmen sürekli geçmişle kıyaslama yapıyorsanız o yazık, o ilişkiyi yaşadığınız kişiye yazık. Partnerinizle sıkıntı yaşayacağınız günler yakındır diyor. Yani çünkü kıyaslıyorsunuz zaten, normal değil, bir de ayıp ya. Hani ha, geçmişte kaldıysan, hala geçmişi unutamıyorsan bence yeni bir ilişkiye başlama ya. Çünkü başladığın kişiye yazık yani, ayıp. Anın dışında yaşamak demiş. Her zaman geçmişle kıyaslama yapıyor ve anda kalamıyorsanız günden güne psikolojik zayıflıklar ortaya çıkar. Hatta durum daha da ilerlerse arkadaşlarınızdan, işinizden bile kopabilirsiniz demiş. Umudunuzu kaybetmenize de yol açacak bu davranışlar nedeniyle yaşamsal olarak zevk almamaya başlarsınız. E tamam işte, bunları nasıl bırakacak peki? Sen şey demiştin burada, çözümleri demiştin. Abi bir çözüm yok, hani bunları yaparsan iyi değilsin diyor. Ama bunları yapmak istemediği halde de yapıyor. Onu ne yapacağız yani? Kişi bunu yapmak istemiyor ama çıkamıyor buradan. Sen ona bir yol göstermiyorsun. Gösterdiğin yol şu: yapma. Bu aynı bir tane şey vardı. Bilmiyorum sosyal medyada hiç denk geldi mi size? Bir yaşam koçuyum diye. Neydi o? Şurada. Onu bir bulabilir miyiz acaba ya? Şurada bir dakika. Buldum da

0: sürekli olumlu şeyler yaşamış gibi mi davranıyorsunuz? Davranmazsınız. Anıların peşini bırakmıyor musunuz? Bırakırsınız.
1: Bu bunun gibi oğlum.
0: Ay ay ay, şu kişisel gelişim dünyası.
1: Böyle yani, tamam sen evet bahsetmişsin, doğru, güzel, mantıklı, ama hani çözüme baktığımız zaman çözüm yok. Millet bunu bekliyor esasında, çözüm bekliyor yani.

Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya.

0: Sesi.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Reklam. Reklam.
5: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
6: www.radyosinerji.com
7: Dünyanın Yerel Radyosu.
6: Dünyanın Yerel Radyosu.

Hacep Ekan, hoş görsen radyonuzdaydı. Yılların şarkısı Best Of versiyonuyla. Bakınız, kadınlar arasında yapılan bir araştırma ortaya koydu demiş. Ya sevgili kadınlar, yine kafa karıştırıyorsunuz. Makyajlı erkekler makyajsızlara göre daha çekici demiş. Makyaj derken burada neyi kastediyorsunuz? Yani bir fotoğraf koymuşlar buraya. Gençten bir delikanlı, hafiften kirli sakal var, dudaklar boyalı. Gözler, gözlerin üstü. Bu mudur yani? Yapılan yeni bir çalışma, hafif bir makyajın erkekleri daha çekici kıldığını ortaya koydu. Ya hafif derken ne? Ne makyajı bu, ne yapalım yani, rimel mi sürelim? Hafif böyle bir ruj. Ondan sonra ten renginde oje. Böyle mi çıkalım, bu mudur yani? Sonra bak gülersiniz bile, ben size söyleyeyim. Bakınız, yeni bir bilimsel çalışma makyaj yapmanın erkeklerin çekici olarak algılanmasında nasıl bir etkisi olduğunu ele aldı diyor. Soruyu yanıtlamak adına 20 erkeğin biri makyajsız biri de makyajlı olmak üzere iki kez fotoğrafı çekildi. Fotoğraf makyaj sanatçısı Carmina Cristina'dan deneyin öznesi olan erkeklere çok belli olmayan ince bir makyaj uygulaması istendi. Katılımcılara kapatıcı ve pudra gibi bir dizi kozmetik ürün yayı uygulandığı, daha sonra 200 kişiden tüm fotoğrafları çekicilik açısından değerlendirmesi istenmiş. Deneyin sonucu, makyajlı olarak sunulan erkek yüzlerinin çekiciliğinin makyajsız olarak sunulanlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi diyor. Değerlendirmeye katılan hem erkek hem de kadınların benzer seçimlerde bulunduğu görüldü denmiş. Peki neden daha çekici? Oğlum o şeydir, fotoğrafta gördüğü için öyledir. Yani düşün, sevgilinizle buluşuyorsunuz sevgili kadınlar. Çocuk makyaj yapmış, pudra biraz işte allık. Hafiften böyle bir ruj. Önceki çalışmalar cilt düzgünlüğünün erkek yüzünün cildindeki çekicilik algısını arttırdığını ortaya koymuştu. Önceki araştırmalar buna ek olarak daha düşük yüz kontrastının yüzleri daha erkeksi gösterdiğini de keşfetmişti diyor. Erkeklerin kemik yapısı da çekicilik algılarını değiştiriyor. Bu nedenle belli olmayan makyajın cildin daha düzgün görünmesini sağlayarak ve yüz kontrastını azaltarak erkeklik algısını arttırdığı ve kemik yapısı algısını da etkileyerek erkek yüzlerinin çekiciliği yükselttiği görüldü erkek yüzlerinde. Ha, bu kemik görünsün diye mi yapacağız bunu yani? Yüzde kemik görünsün diye ona göre uygun bir makyaj seçiyoruz. Randevuya gitmeden önce evde yarım saat, bir saat erdik ayna karşısında. Bizdeki makyaj mevzu belli yani, en çok gösterilen hani özen daha çok bu berberlerde. Yani kuaför, erkek kuaförlerinde bu neydi, yüze yapılan ağda. Veya mesela bir de şey vardır, yüz maskesi vardır, yüz maskesi yapılır. Yüz maskesinin yalnız bir yazılı olmayan kuralı vardır. Yüz maskesi yaptıran erkek dükkanın dışına çıkar. Artık orada çaydır, ne bileyim bir şey içiyorsa onu içer. Mutlaka dışarı çıkılır maskeli şekliyle. O yazılı olmayan bir kuraldır efendim. Kuaförle böyle maske yapıyorsanız yüzünüze mutlaka dışarı çıkmanız gerekiyor. Bakın böyle bir kuaförün önüne zaman zaman göreceksiniz. Maskeli maskeli tipler dolaşıyor. Sebebi nedir bilmiyorum. Ama hani bizdeki nedir o? Bakın en fazla işte yüzde o yanak kısmının üstüne tüylerin alınması için kulakta falan ağda yaparlar. Odur hani böyle makyaj yapmak falan filan, ne bileyim şimdi yani. Ha o, şunu söyleyeyim, bakın hemen paldır küldür şimdi internetten makyaj malzemesi arayan sevgili erkek arkadaşlar. Oyuna gelmeyin. Çünkü bir süre sonra bu fikir değişir, sabit kalmıyor. Yani bu aynı zamanda hani zamanında şey gibi, kadınlara soruyorlardı nasıl erkek, maço erkek diyorlardı. Herkes maço oldu. Evde tespih gezmeye başladık. Ondan sonra dediler ki yok kardeşim bu böyle olmaz, metroseksüel. Paldır küldür kuaförlere gittik işte. Giyim tarzlarını falan değiştirdik. Hala mesela görüyorsunuz. Hani ondan sonra şey dediler, pardon ya metroseksüel de tam değil. Hem maço hem metroseksüel bir görüntü olsun dediler. İşte böyle tuhaf tuhaf pantolonlar, tuhaf tuhaf ceketlerle geziyoruz şimdi, daracık paçalar. Yani düdük gibi diyoruz biz ona. Küçük ceketler, dar gömlekler falan, öyle geziyoruz yani.
Hani o yüzden bu oyuna gelmeyin. Bu fikir sabit kalmaz. İki gün sonra değişir. Sen makyaj yaptırdığında kalırsın. Bir de arkadaşlarına anlat, anlatabilirsin. Hele bir de bu şekilde kahveye falan da pek gitmeyin. Hani böyle bir randevuya gittin, buluştun falan filan, bitti buluşman. Ondan sonra bir yüzünü falan güzelce bir temizle. O şekilde git yani, sıkıntı olmasın ondan diyorum.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zaten bir tanesi Namık'tan Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerinde efendim. Sosyal medyadan radyomuzu takip edebilirsiniz. Facebook'tan aklınızda bulunsun. Ve şimdi Mazhar Fuat Özkan radyonuzda. Ne bileyim ben.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi çaycıyla, yakışır bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Hadise Baksana Bana radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz.
1: Git görünme gözüme artık sen.
0: Bak geçtiğimiz günlerde bir haber okumuştuk. Sürekli dinleyenler hatırlayacaktır. Bir papağan. Bir kadın daha doğrusu papağan sayesinde eşinin onu aldattığını öğrenmişti. Papağan sesleri duyup takip ettiği için. Arkadaş şu işi yapıyorsan az bir dikkatli ol. Bak yapma, eyvallah yapma zaten ama yapıyorsan da ya bir evinde niye yapıyorsun? Bu defa başka efendim ihaneti bebek telsizinin monitörü saniye saniye ele verdi. Oğlum bebek telsizinin orada ne işi var? Yani daha doğrusu bebek telsizinin olduğu yerde senin ne işin var? Karısı ve iş arkadaşı sesi kapatmayı unutunca dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı dındırı. Yok mu cendere müziği? Efendim 47 yaşındaki Marek Feko isimli bir adam. Karısı Lyudmila ve ismi açıklanmayan iş arkadaşının kendisini aldattığı anları bebek telsizinin monitöründen gördü. Oğlum bebek telsizi yani bebek telsizi nedir? Şeydedir hani bebeğin olduğu yerdedir, odadadır yani bebek odasındadır. Yani öyle değil midir? Öyledir hani bebekten ses çıkarsa falan filan duyman için gece. Kameralı bir de bu galiba. Zekaya bak duvara doğru çevirmiş hani görünmesin diye. Duvara doğru çeviriyorsun ama kapatmak aklına gelmiyor. Duvara doğru çevirmesine rağmen sesi açık bırakılan, bebek telsizinden gelen sesleri duyan Feko, karısı ve iş arkadaşının ihanetine saniye saniye şahit oldu. İkilinin ilişkilerinin aylardır devam ettiği ortaya çıktı diyor. Ya onlar bizi ilgilendiren şeyler değil. Bakınız Marek Feko ve Lyudmila çifti ihanet hikayeleriyle bir anda dünya basınının ilgisini çekti. Çocuğunu görmek için işteyken bebek telsizinin kamerasının bağlı olduğu cep telefonunu açan adam gördüğü manzaraya önce bir anlam veremedi. Ulan beyaz bir duvar hayırdır deyip. Bebek telsizinin olduğundan farklı bir açıyı gösterdiğini fark eden adam sesleri dikkatli bir şekilde dinlediğinde seslerin bir bebekten gelmediği... Öfkesine yenik düşen adam karısıyla yüzleşmek için soluğu evde aldı diyor. Karısı ve iş arkadaşının ihanetini suçüstü yakaladıktan sonra elinde bıçakla eve gelen Feko seni öldüreceğim diyerek adamın üzerine yürüdü. Yani işte hani bu esasında tabii ki hani o an cinnet anı falan filan.
2: Saat 12. Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta sabaha karşı gece saat 3.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 1,6 olarak ölçüldü. Panik yaşandı, olumsuz durum bildirilmedi. Tokat'taki Almusa Barajı 31 yıl sonra doluluk oranı %98,5'e ulaştı. Uzmanlar taşkın riskine karşı önlem alınması gerektiğini belirtmektedir. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
3: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Yağışlar yer yer kuvvetli. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Yağışlar hafif. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheliye işlem yapıldığını ve hesaplarında 11,3 milyar TL bulunanların yakalandığını açıkladı. Operasyonlar titiz bir çalışmayla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Firması Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 6 ilde düzenlenen operasyonla 57 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi. Solo Türk ve Türk Yıldızları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri için Samsun'da gösteri uçuşu yapmadan önce prova uçuşu gerçekleştirdi. Pilotlar akrobatik hareketler sergiledi. Diyanet'te bazı personellerin kuralsız hacca götürülmesi ve birçok kez görevli olarak hacca gitmesi tartışmalara neden oldu. Bu durum kurum içindeki adaletsizliği ve rahatsızlık yaratan ayrımları gündeme getirdi. Kontrolden çıkan otomobil Yığılca ilçesi Yedigöller grup yolu Melen kıyısında dereye uçtu. Yaralı sürücü İsmail A. hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Beşiktaş kiralık oyuncularının performansını değerlendirdi. Ernest Muçi, Trabzonspor'da 15 gol ve 9 asistle öne çıktı. Diğer oyuncular da çeşitli katkılarda bulundu. Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamalarında 1860 Münih taraftarları aralarına karışarak küfürlü pankart açtılar. Bayern taraftarları buna dikkat etmedi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türkiye tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59.luğa yükseldi. Rekorun sahibi oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6735 lira 96 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Metin, kalpsiz bir serseri radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Astroloji dünyasına bir uğrayacağız. Orada neler oluyor neler bitiyor. Bu üç burç yalanlarıyla meşhur demiş. Ama diyor ki bak gerçek niyetleri başka mı? Yani yalan diyor ama böyle hani bildiğimiz yalancı değil yani. Hangileri bunlar ve ne gibi yalanlar var? İlk sırada ikizler. Bak tutarsızlık mı, uyum sağlama çabası mı demiş mesela. İkizler burcu, zodyağın en çok eleştirilen burçlarının başında geliyor. Böyle bir şey var ikizlerde ya. İkizler niye böylesiniz siz? Merkür'ün etkisiyle hızlı düşünen, çabuk konuşan ve sık fikir değiştiren bu burç, çevresinde ikiyüzlü ya da yalancı olarak etiketlenebiliyor demiş. Ancak bu durumun ardında çoğu zaman uyum sağlama isteği yatıyor diyor. Yani sen mesela tamam yalancı diyorsun, ikiyüzlü diyorsun ama diyor olay öyle değil diyor. İkizler her ortama ayak uydurmak için kendini farklı şekillerde ifade edebiliyor. Bu da dışarıdan bakıldığında güven sarsıcı görünebiliyor demiş. İkinci burcumuz A, balık. Beyaz yalanların efendisi. Balık burcu hayalperest yapısıyla biliniyor demiş. Biliyoruz evet. Neptün'ün yönettiği bu burç duygusal yapısı nedeniyle gerçeklerden uzaklaşabiliyor. Bu durum bazen yalanla gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor demiş. Balık burcu genellikle kimseyi kırmamak adına gerçekleri yumuşatarak anlatmayı tercih ediyor. Bak esasında derdi yalan söylemek değil. Ama kırılacaksın pat küt suratına söylese. Bu yüzden söylediği küçük beyaz yalanlar zamanla güven sorununa dönüşebiliyor. Esasında bak hep bu beyaz yalanlar konusu bize böyle pozitif aşılanır. Hani böyle işte yalan şunun için söylenmeli, hani iki kişinin arası bozuksa düzeltmek için falan filan. Hayır esasında yalanı hiç söylemeyeceksin kardeşim. Yani iki kişinin arası bozuksa onları düzeltmek senin vazifen değil zaten. Yani ortada bir gerçek varsa bunu yalana çevirmek, hani böyle beyaz yalan deyip olayı meşrulaştırmaya çalışmak çok mantıklı değil. Ama yapıyoruz, o ayrı. Ancak diyor bu tutum çoğunlukla iyi niyetli bir duygusal koruma mekanizmasıdır demiş. Üçüncü burca geçiyoruz. Meşhur yalancılar. Ya da meşhur yalancı sanılan, öyle söyleyelim. Akrep burcu. Gerçekleri saklayan stratejik zihin demiş mesela. Akrep burcu zodyağın en gizemli ve derin düşünen üyelerindendir. Plüton'un etkisiyle her şeyi açık etmekten hoşlanmayan akrepler sır saklama eğilimleri nedeniyle güvenilmez olarak nitelendirilebiliyor. Sır saklayamıyor demek ki peki. Hani sen sır veriyorsun ama o sır orada pek saklanmıyor galiba anladığımız kadarıyla. Aslında akrep burcu için güven karşılıklı inşa edilen bir kavramdır. Kendini tamamen açmadan önce karşısındakini sınar diyor. Güvenmediği biriyle duygularını ya da düşüncelerini paylaşmaz. Bu ketumluk dışarıdan manipülasyon gibi algılanabilir. Yo bak ne kadar güzel. Bunun yalanla ne alakası var? Hani güvenmiyorsa paylaşmaz, kendini kapalı tutuyor yani. En doğal hakkı. Valla tebrik ediyorum, bu konuda arkanızdayım. Böyle paldır küldür her şeyi de anlatmanın yani. Bunlarmış efendim, bakınız dışarıdan baktığında yalancı olarak görüyorsun. İkizler, balık burcu, akrep burcu ama hani işin iç yüzü. Esasında hiç de öyle değil diyor astrologlar.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test

0: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Fatih Toker İlaçla Radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu namütenahi show sona erdi.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi çaysıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Ya da bilmek istemiyorum.
1: Saat 13.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar olacak. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde soruşturma başlattı. 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı nitelikte dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen 16 il merkezli operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını ve 94'ünün tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gizli kamu yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu.
4: Spor.
3: Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
5: Sinerji.

Yeni haftaya başlarken pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel pazartesi gününde günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Renem, mikrofon başındayım. Önünüzdeki iki saat boyunca pazartesiyi daha keyifli hale getireceğim. Siz de aynı keyif almak isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın. Bize eşlik edin, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Hayatın ritmi başlasın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Söz konusu kahveyse ondan vazgeçemiyoruz. Orası kesin. Milyonlarca kişinin enerjik bir günün başlangıcı için vazgeçilmezi kahve. Sabahları uyandıktan sonra içilen kahvenin, yoğun bir günün ardından içilen kahvenin, hatta baş ağrısını gidermek için bile içilen kahvenin yeri farklıdır. Ama neredeyse hiç kimse kahvenin vücudumuza etkilerini durup düşünmüyor. Kahve içmek misal dokunma algımızı da etkiliyormuş. Evet, yanlış duymadınız, dokunma algımız. Şöyle açıklıyor uzmanlar. Beynimizin bir dokunma duyusu, dokunma algısı var. Ki kafein tüketimi beynimizin kısa gecikmeli afferent inhibition adı verilen kritik sürecini etkiliyormuş. Yani beynimiz her dokunuşta aşırı tepki vermesini engelliyormuş vücudumuzun. Ve kahve içersek işte bu aşırı tepki pozisyonunu biraz daha baskılıyormuş. Yani iyi geliyormuş. Yani dokunma sistemine iyi geliyormuş. Hareketlerimiz daha yumuşak, daha kontrollü oluyormuş. İnanalım mı? Hadi inanalım buna da, kahveyi sevdiğimiz için. O halde kahve içmek için bir sebebimiz daha var.

zaman zaman dünyayı etkisi altına alacak jeomanyetik fırtınalardan bahsediyorlar. Gerçi geçtiğimiz hafta sonuydu ama siz yine de mutlaka duymuşsunuzdur. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bakın, bol su tüketimi ya da su tüketiminin aslında her derde deva olduğunu fark ediyoruz. Vücudunuz eğer yeterli su tüketmezse, yeterli su almazsa pek çok hastalığında zaman içerisinde kapısını aralıyorsunuz. Vücudunuzu dinlendirdiğinizde, yeteri kadar dinlendiğinizde ve yeteri kadar sıvı tükettiğinizde jeomanyetik fırtınalardan bile en az şekilde etkileneceğinizi söylüyorlar. Ben hatırlatmış olayım geç de olsa, siz yine de her türlü sağlık problemine karşı bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Çok sevdiğimiz bir Aşkın Nur Yengi şarkısıydı Yabani. 1997 yılında seslendirmişti ki şarkının üzerinden 27 yıl geçtikten sonra 2024'te Derya Ulu şarkıyı yeniden coverladı. 90'larda, 80'lerde, 2000'lerde söylenmiş şarkıların yeni yorumlarını çok seviyoruz. Biz de Derya Ulu yorumuyla dinledik Yabani'yi. Peki Edis'le devam edeceğiz iyi müziğe. Geçtiğimiz gün Harbiye'de harika bir konser verdi. Milli takım hamlesi de yine Edis'ten konuşulacak bir hamle olarak geldi. Çünkü 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanı pek çok sanatçıyı heyecanlandırdı. Edis harekete geçti. Milli takım için peş peşe gelen şarkı paylaşımlarına katılan Edis, Martılar şarkısını yeniden yorumlayınca sosyal medya birbirine girdi diyebiliriz. Çünkü Edis yorumu binlerce yorum ve etkileşim aldı. Martılar şarkısını milli takım coşkusuna uygun bir şekilde yeniden yorumladı Edis. Sadece Edis değil, Sinan Akçıl, Sefo, Semi Cenk, pek çok ünlü isim yeni bir marş isteğiyle yanıp tutuşmaya, yeni şarkılar yapmaya devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı 24 yıl sonra A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası heyecanı pek çok ünlüyü de harekete geçirdi. Hangisini beğenirsiniz bilmem ama biz Edis'i dinleyeceğiz bu kez. Bana neyle?
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi, naber efendim, ne bitmesi.

Evde kullandığımız pek çok eşyanın farklı kullanım alanları var. Mutfakta kullandıklarımız da keza farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Mesela pişirme kağıtları. Sadece pişirme için mi kullanıyorsunuz? Yani adı üstünde pişirme kağıdı başka ne alanda kullanılabilir ki diyorsanız, bu çok yönlü mutfak ürününün evdeki eşyaları temizleyebildiğini, onarabildiğini, koruyabildiğini hatırlatmak istiyorum. Ne yapmak lazım? Yağlı kağıtları, pişirme kağıtlarını farklı alanlarda da kullanmak lazım. Misal mutfak musluklarınızı yağlı kağıtla temizlediğinizde ışıl ışıl parlayacak, üstelik gelecekteki lekelerin de oluşmasını engelleyecek. Çekmecelerinizi, özellikle mutfak ve banyo çekmecelerini kaplamak için yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Değerli gümüş eşyalarınızı yağlı kağıtlara sarıp da saklayabilirsiniz. Hatta giysilerinizi ütülerken yağlı kağıt kullanabilirsiniz diyorlar. Ya kağıttaki yağ kıyafete geçerse diye endişe etsek mi? Bir denemekte fayda var. Misal çekmeceler sıkışıyorsa rayların üzerine yağlı kağıt koyduğunuzda da çekmeceler kolay açıp kapanıyormuş. Farklı alanlar var tabii ki kullanılacak. Bunlar birkaç tanesi aklımıza gelen, sizin de varsa bildiğiniz paylaşın, biz de faydalanalım.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi. 99 Sinerji FM.

Şimdi ben bir müddettir oda nemlendiricisi kullanıyorum. Gerçekten çok iyi geldi. Özellikle kuru havalarda, özellikle kuru ortamlarda o kadar iyi geliyor ki yani sanki oda nemlendiricisi sponsoru almış gibi hissediyorum kendimi ama hayır. Varsa kuru öksürük, ses kısıklığı, varsa bir baş ağrısı, dolu sinüsler bunlara gerçekten iyi geliyor. Odanızın havasını daha nemli bir hale getiriyor. Kuru dudakları bile toparlıyor. Horlama problemine kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor gerçekten. Sadece sağlık açısından bazen denediğim şeyleri sizinle paylaşmayı seviyorum. Yoksa kimse bu konuda bana herhangi bir tavsiyede bulunmadı. Kendi tavsiyemi size aktarmak istedim. Gerçekten son dönemlerde özellikle popüler olmaya başladı. Kullanıp da hani var mı sizin de kullandığınız, deneyimlediğiniz böyle sosyal medyada her şeyi çok fazla abartıyorlar ya. Gerçekten kullanıp da faydalı gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Misal Airfry hiç almadım. Misal robot süpürgem yok. Misal saplı süpürgelerden de yok, o uzunlardan ismi lazım değil. Onları almadım. Onlar bana sorarsanız sosyal medyanın abartması. Ama yok, hava nemlendirici gerçekten sağlık açısından iyi geliyormuş. Deneyimledim, sizinle paylaşmak istedim.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 16 derece. Yağışlar yer yer kuvvetli. Sivas için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Yozgat için hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 14 derece. Yağışlar hafif. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta sabaha karşı gece saat 3.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 1,6 olarak ölçüldü. Panik yaşandı, olumsuz durum bildirilmedi. Tokat'taki Almusa Barajı 31 yıl sonra doluluk oranı %98,5'e ulaştı. Uzmanlar taşkın riskine karşı önlem alınması gerektiğini belirtmektedir. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul-İzmir otoyolunda devrilen yolcu otobüsü sonucu 36 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İran'da halk, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası silah eğitimi alıyor. Televizyonda silah bilgileri aktarılırken pratik ve teorik eğitimler düzenleniyor. Eğitime ilgi büyük ve diğer meydanlarda da yapılması bekleniyor. Solo Türk ve Türk Yıldızları 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yapacak. Pilotlar çevre tanıma için prova uçuşu gerçekleştirdi ve akrobatik hareketler yaptı. Rasim Ozan Kütahyalı 21 ildeki yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçları kapsamında tutuklandı. Operasyon sonucunda 161 şüpheli gözaltına alındı. 135 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Kontrolden çıkan otomobil Yedigöller grup yolunda dereye uçtu. Sürücü İsmail Ağa kazadan sonra yaralı olarak hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe ile Eyüpspor'un mücadelesinde 3-3 berabere kalındı. Fenerbahçe bu sonuçla ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesini kazandı. Terry Stotts, Portland Trail Blazers'a geri dönme isteğini iletti. Geçmişte 9 sezon bu takımda koçluk yapan Stotts, yeni yönetime ilgisini sundu. Cleveland Cavaliers'la James Harden arasında yaz aylarında yeni bir sözleşme yapılması bekleniyor. Taraflar arasında uzun vadeli güvence arayışı sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 59 kuruştan, gram altınsa 6710 lira 59 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi sosyal medyada paylaşılan ürünlerin, özellikle şu influencerların paylaştığı, tanıttığı ürünlerin gerçekten herkesin kafasında soru işareti bıraktığını, hatta iyi satışlar yaptırdığını biliyoruz. Peki sosyal medya hayatımızı etkiliyor, beynimizi nasıl etkiliyor? Çünkü artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Zihinsel süreçlerimizi de doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını, bilgi işleme kapasitemizi değiştirdiğini, bazen de bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Bu kadar fazla sosyal medyaya bağımlı olmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Uyanır uyanmaz öyle dakikalarca yataktan çıkmadan sosyal medya kontrolü yapmayın. Kalkın yataklardan, şöyle mis gibi havayı ciğerlerinize doldurun, pencereyi açın, sabahın güzelliğini yaşayın. Gerçek hayatta yaşayın, sosyal medyada değil.

0: değmesin nazar.
1: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Reklam.
6: Herkese merhaba.
7: Ben Rana.
6: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
7: radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
8: Bu programda
3: eğlencenin ritmi var.
8: Bu programda hayatın ritmi var.
3: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Özellikle kadınların erkeklere nazaran daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Kadın beyninin dinlenebilmesi için erkeklere nazaran bir iki saat daha fazla uyuması gerekiyormuş. Anne olduktan sonra, evlendikten sonra kadınların daha zor uyuduğunu da duymuşsunuzdur. Bu yüzden sevgili beyler, eşiniz uyusun istiyorsanız biraz daha anlayışlı olacaksınız. Fakat işte siz uyurken de uyuyamıyor kadınlar. Yeni bir çalışma, erkeklerin horlaması sebebiyle de kadınların hayatı boyu yaklaşık 4 yıl uykusuzluk çektiğini ortaya çıkartmış. Çocuklar yüzünden, eşinin horlaması yüzünden ve dahi çevre şartları yüzünden kadınlar fazlasıyla uykusuz kalıyorlar. Biraz daha fazla uyumak isteyen kadınlar varsa etrafınızda, onlara biraz daha fazla anlayış gösterin.

Yaz yaklaşıyor, Haziran yaklaşıyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları artarken geçen seneki yazlıkları denediysek eğer muhtemelen güneş gözlükleri oluyor sadece. Ne yapmak lazım? Sağlıklı beslenmek lazım. Beslenme programına biraz daha dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım? Geceleri ışık açık uyumamak lazım. Evet, aslında bu da önemli etkenlerden bir tanesi kilo verme sürecinde. Eğer kilo almak istemiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız geceleri karanlıkta uyuyacaksınız diyorlar. Işıklar açık uyuduğunuzda ve hatta şöyle söyleyeyim, televizyon karşısında uyuduğunuzda, gece yatmadan önce telefon ışığına maruz kaldığınızda muhtemelen 5 kilogram daha fazla alabiliyorsunuz. Hayat boyu mu? Yani bir ömre 5 kilogram sığdırabiliriz tabii ama yine de fazla kilo olsun istemiyorsanız vücudunuzda, karanlık olmayan aydınlık ortamda televizyon ve bilgisayar karşısında uyuyakaldığınızda kilo alma ihtimaliniz artıyormuş. Sonra duymadık demeyin.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

Müzik dünyasının en eğlenceli adamlarından, beste fabrikatörlerimizden, çok sevdiğimiz şarkıların sahibi Serdar Ortaç 2008'e götürdü bizi. Gram'la Nefes albümündeydi bu şarkı. Yeni bir şarkı haberi de geldi. Peşi sıra, onu da hatırlatmış olalım. Gram'la dinlemişken. Farkında Değil şarkısını geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Sözleriyle, duygusal yoğunluğuyla ön plana çıkan, ruhumuza dokunacak yeni Serdar Ortaç şarkısı, aşkın fark edilmeyen yanlarını, kalpte biriken kırgınlıkları derin bir anlatımla yansıtıyor. Serdar Ortaç yeni şarkısını yayınladı. Yaza yine oldukça hızlı girecek gibi gözüküyor. Biz Gram'la konuk ettik, kendisine yeni şarkı müjdesini vermiş olalım. Gülben Ergen'le devam edelim pazartesiyi keyiflendirmeye. Mutlu haftalar, güzel bir pazartesi olsun diye radyonuz açık olsun.

Pazartesi ya stresin en yoğun olduğu gün derler ama biz yeni başlangıçları severiz. Biz pazartesileri de severiz. Size pazartesiyi sevdiren program Hayatın Ritmi ile bugünün 2 saatini birlikte paylaştık. Yine günden keyif aldığımızı ümit ediyorum. Aynı keyif almak için yarın da sizi buraya bekliyorum. Olaysız dağılalım. Mabel Matiz'le programı sonlandıralım. Yarın yine Hayatın Ritmi'nde buluşalım. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, Euro 52 lira 93 kuruş, Sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir Bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik, Sinerji FM.

0: Maximum müzik.
1: Radyo Sinerji.
2: Pop yerine ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
4: Ego, dört yanımdan.
3: Semi Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece bekleniyor. Hafif yağmur görülecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Yağış beklenmiyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hafif yağmur yaşanacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyum, sağlık uzmanlarını bir araya getirerek meme kanserinde multidisipliner yaklaşımları ele aldı. Yoğun katılım oldu. Kayseri'de düzenlenen Erkekler Futsal Türkiye yarı final müsabakalarında Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu kalecisinin son saniyede attığı golle finallere yükseldi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İran'da günümüzde halka silah eğitimi verilmeye başlandı. Televizyondan silah bilgileri aktarılırken halkın katıldığı pratik ve teorik eğitimler Venek Meydanı'nda düzenleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 183 şüpheliye işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonda toplam 11,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi ve 50 şüpheli yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradıkları saldırı sonucu vefat etti. İki kahraman için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Türkiye, Mavi Vatan doktrinini yasal hale getirmeyi planlıyor. Yunanistan, olası bir yasayla ilgili diplomatik olarak karşılık vereceğini belirtirken, uluslararası hukuk açısından endişeler artıyor. Solo Türk ve Türk Yıldızları 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu gerçekleştirmek üzere prova uçuşu yaptı. Pilotlar akrobatik hareketler ile yaklaşık 30 dakika süren uçuşlar gerçekleştirdi.
0: Spor.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın 4. sırada biten Süper Lig sonrası görevini bıraktı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor. Antoine Griezmann, Barcelona'ya gitmesi nedeniyle özür diledi ve burada duyulan sevgiyi fark edemediğini vurguladı. Hatayı düşündüğünü ifade etti. Liverpool'dan Curtis Jones, Galatasaray Stadyumu'ndaki atmosferin eşsiz olduğunu ve en gürültülü stadyumda oynadığını ifade etti. 25 yaşındaki futbolcu 38 maçta forma giydi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 59 kuruştan, gram altınsa 6729 lira 33 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: göre geç kalmış.
1: Reklam.
2: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
2: 0543 746 37 54
1: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'nda

0: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen Orhan Ağa'nın silahlı ve bıçaklı saldırısında şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç düzenlenen törenle gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 154 şüpheliden aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının turizm sektöründe doluluk oranlarını %100'e yaklaştırdığını ve yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasının beklendiğini söyledi. İsrail ordusu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'in uluslararası sularında ilerleyen küresel Sumut filosuna askeri müdahalede bulundu. Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalyaspor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natro Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
3: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: aşamada söyledi.
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın.

0: İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda toplamda 57 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği tespit edildi. İran, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaştan sonra halkına silah eğitimi vermeye başladı. Venek Meydanı'nda gerçekleştirilen eğitimlerde silah bilgisi televizyon aracılığıyla da halka aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihracatının güçlü bir ivme kazandığını ve ekonominin şoklara karşı dirençli hale getirildiğini açıkladı. Nisan ayında en yüksek ihracat artışı kaydedildi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partiden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olarak partideki siyasi faaliyetleri sürdürmenin imkansız hale geldiğini belirtti ve ilkelerle gerçeklik arasındaki uyumsuzluktan bahsetti. Ölen yavrusunu hayata döndürmeye çalışan anne kedi, yardımsever Uğur Zontul tarafından kaydedilen görüntülerle izleyenleri duygulandırdı. Annenin çabası merhametin önemini vurguluyor. İnsanlara örnek teşkil ediyor. Spor. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığını resmi açıklamayla duyurdu. Kayserispor 2025-2026 sezonunun tescil edilmemesi ve ağır sportif yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade etti. Kulüp, adil rekabet ortamı talep ediyor. Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Zlatko Dalic, Luka Modric'in 6. kez forma giyeceğini belirtti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 58 kuruştan, gram altınsa 6737 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyum, sağlık uzmanlarını bir araya getirerek meme kanserinde multidisipliner yaklaşımları ele aldı. Yoğun katılım oldu. Kayseri'de düzenlenen Erkekler Futsal Türkiye yarı final müsabakalarında Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu, kalecisinin son saniyede attığı golle finallere yükseldi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece bekleniyor. Hafif yağmur görülecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Yağış beklenmiyor. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Hafif yağmur yaşanacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de düzenlenen hizmet, şeref belgesi ve plaket takdim törenine katıldı. Erdoğan, korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Örgüp ilçesine bağlı Mazlı Köyü'nde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin öldürülmesi olayının bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındığını, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturmada işlenen cinayetin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığında 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin Tahran'ın 14 maddelik barış önerisini kamuoyu önünde reddetmesine rağmen Pakistan aracılığıyla revize edilmiş maddeler ve değerlendirmeler gönderdiğini açıkladı.
2: Spor. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 74 yapan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı. Eyüpspor ise 33 puana ulaşarak kümede kalmayı başardı. Galatasaray Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı. Antalya Spor Süper Lig'in 34. son haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 1-0 yenmesine rağmen Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Trabzonspor Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ağırladığı Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten başkent ekibi ligde kaldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.646 lira 76 kuruş, Amerikan doları 45 lira 52 kuruş, euro 52 lira 93 kuruş, sterlin 60 lira 68 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 19 sent, bir bitcoin 78.224 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.367 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri,

0: döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımız da hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Centilmen'de tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
2: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam.
4: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
5: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
4: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
5: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
4: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
5: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
4: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
5: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
4: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
5: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
4: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
7: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
7: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
6: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
7: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
6: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
7: Ehliyet bizim işimiz.
8: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın, Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16, 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16, 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Yaşanmaya dair özel dakikaların paylaşımı için bugün de sanat müziği eserlerimizi sizlerle bir araya getireceğiz. O halde Şarkılar Bizi Söyler programına hoş geldiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

Sevdiğiniz tüm yıldızları bir araya getirdiğimiz Şarkılar Bizi Söyler programı Yıldızlar Geçidi ile devam ediyor. Birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Geçmişten bugüne sanat müziğimize hizmet etmiş birçok ismi program içerisinde ağırlama gayretindeyiz. Bu isimlerden bir tanesi de son zamanlarda tarzını değiştirse de başlangıç döneminde çok güzel sanat müziği eserleri bahşetmişti bize. Sevgili Sibel Can'ı ağırlıyoruz efendim şimdilerde.

Geçmişten bugünümüze sanat müziğimizin en güzel örneklerini sizlerle buluşturuyoruz ve güzel bir müzik demeti sunmak istiyoruz efendim, siz sevgili dostlarımıza. İnşallah bu konuda başarılı oluyoruzdur. İnşallah bulunduğunuz ortamları bu güzel şarkılarla keyiflendiriyoruzdur. Devam ediyor program birlikteliğimiz. Yine yad edeceğimiz, sevgiyle saygıyla anacağımız bir isimle devam ediyoruz. Yıldırım Gürses seslendiriyor bu güzel eseri. Körfez'deki 3-5 güzel, söylesinler şarkı gazel diyor sanatçımız.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı

0: Teknobahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam. Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Sevgili dinleyicilerimiz, devam ediyor Şarkılar Bizi Söyler programı. Sizler de o güzel mesajlarınızı, o güzel telefonlarınızı bizlere iletiyorsunuz ve çok keyif alıyoruz programdan, çok da mutlu oluyoruz efendim. Yine sizlerden gelen bir tavsiye üzerine paylaşacağım bir çalışmadır. Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin şarkısını istemiş sevgili dinleyicimiz. Şarkının söyleyeninin seçimini bize bırakmış, bizler de Yeliz yorumundan paylaşacağız bu güzel eseri.

Birbirinden güzel sanat müziği eserleri, birbirinden değerli seslerden gelmeye devam ediyor. Bu güzel eserleri eminim ki bulunduğunuz ortamlara sizler de eşlik ediyorsunuz. Çünkü bu şarkıları hepimiz biliyoruz. Geçmişten bugüne hepimiz severek dinledik ve hala da dinlemeye devam ediyoruz. Yine hepimizin eşlik edeceği güzel bir eser daha geliyor ve bu güzel eserimizi Muazzez Ersoy'un sesinden paylaşıyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

yüzünüzü gülümsetecek, ruhunuzu huzurlu kılacak, güzelliklerle dolduracak birbirinden güzel eserleri bugün de sizlerle paylaştık efendim, tadımlık da olsa. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler, sona erdi.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Sabahları.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212-56-56 0543-746-3754.

0: mağazalarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır
1: bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Sinerji Gece.
1: Sinerji'de yeni saat.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.